FM.

Sorry, guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: kullanabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Girne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Girne'nin

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: reklam.
1: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor.

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

reklam. Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, yerine üst yolda. Good morning.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

0: Reklam.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Summer Pool. Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dirne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Dirne'nin

0: itibarı ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: farklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Keep it locked for Fresh Dance FM.

দেখলাম। Fit Sports Club, higher, turn us up.

0: Ama bol.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
2: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
3: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse şahanesinden benim
1: sevdam İskele'de. Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hak yedek.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: süvariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Dance FM.

detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın. The voice, the sound, the soul of your music.

0: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

Reklam. Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında. Fit Sports Club, hayatınla spor kat. Güçlü ol.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse şahanesinden benim
1: sevdam İskele'de. Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Yeni Modern.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: seçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

çıtı lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda. Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

Birazdan Ece mikrofonda olacak. Eve dönüş yolunda yine burada Dance FM'de olacak. Ben Aykut Balcı. Pazartesi saat 13'te buluşacağız. Jennifer Lopez ve David Guetta ile tempoyu yükseltiyoruz. Save Me Tonight.

with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bir hafta sonunu daha karşıladığımız o gündeyiz. Harika bir cuma akşamına doğru birlikte ilerliyoruz. Haziran ayında neredeyse sonlandırmak üzereyiz. Şimdi sizleri dünya müzikleri, dünya starları, dünya efsaneleriyle karşılıyorum. Akabinde ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım çok güzel konularım var. Hepsi bugün bu programda. Hadi başladık.

0: reklam.
1: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın

0: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, efile file sen yele merak.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan bir ödül töreninden haberim var. 2026 BET ödülleri için sahne alacak ilk isimler açıklandı. Müzik dünyasının önemli yıldızlarını bir araya getirecek gecede Cardi B, Doechii ve Queen Latifah performanslarıyla öne çıkacak. BET tarafından yapılan açıklamaya göre ayrıca Common, Don Toliver, French Montana, Max B, Jill Scott, Kehlani, Rick Ross gibi isimler de sahne alacak isimler arasında. BET Müzik ve Özel Programlar Başkanı Connie Orlando, bu yılki törenin farklı nesillerden efsane isimleri, süperstarları ve yükselen yetenekleri bir araya getireceğini belirterek unutulmaz performanslar ve özel sürprizler vaat etti. Gecede sahne alacak isimlerden biri olan Queen Latifah geçtiğimiz aylarda yeni müzikler üzerinde çalıştığını açıklamıştı ve 2026 içerisinde farklı türlerde yeni şarkılar yayınlayabileceğini sinyalini vermişti. Ödül adaylıklarında ise Cardi B 6 adaylıkla listenin zirvesinde yer alıyor. Onu 5'er adaylık Kendrick Lamar, Maria The Science takip ediyor. Doechii, Doja Cat, Teyana Taylor ve Latto gibi isimler de 4 adaylık elde etti. Sunuculuğunu komedyen Draski'nin üstleneceği 2026 BET ödülleri 28 Haziran'da Los Angeles'taki Peacock Theater'dan canlı yayınlanacak ve biz de önümüzdeki hafta tabii ki de konuşuyor olacağız. Kimler hangi ödülleri kaptı birlikte değerlendiriyor olacağız. Ödül törenleri Secret Dance programımın en keyifli anları.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance yumuzuyla devam ediyor Lil Nas X. Rehabilitasyon sürecinin ardından yeni müzikler üzerinde çalıştığını açıkladı. Ünlü rapçi yaklaşık bir yıl önce gündem olan ruh sağlığı krizinin ardından hayranlarına sağlık durumu hakkında güncelleme verdi. Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımda Lil Nas X, kendimi çok daha hissediyorum, daha özgür üretiyorum, kalbimde daha az korku var ve hayatın tadını çıkarıyorum dedi. Sanatçı ayrıca yeni şarkıların yolda olduğunu duyurarak detayları henüz paylaşmasa da yeni dönem için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Lil Nas X, 2025 yılında Los Angeles'ta yaşadığı ruh sağlığı krizi sonrası rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. Ünlü müzisyen kendisine bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu ve aslında yıllardır bunun farkında olduğunu ancak kabul etmek istemediğini açıklamıştı. İlaç kullanmak zorunda kalmaktan ve insanların bana farklı bakmasından korkuyordum diyen sanatçı, tedavi sürecinin ardından ailesi ve yakın çevresinin desteğiyle yeniden toparlandığını söyledi. Ne mutlu, gerçekten güzel şarkılar üreten bir sanatçıydı. O yüzden yeni projeleri de şimdiden merak uyandırdı. Bakalım bu süreci mi anlatacak yoksa yeni bir sound mu bekliyor bizleri? Yeni müziklerin ne zaman yayınlanacağı zaten henüz belli değil ama Lil Nas X'in açıklamaları hayranlar arasında şimdiden büyük bir heyecan yarattı. Merakla, heyecanla beklemekteyiz.

0: Reklam. Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Girne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Girne'nin

0: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
1: New music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'lisinin Secret Dance rumuzuyla devam ediyor. Yeni bir işe başlamak, farklı bir şehre taşınmak ya da hiç tanımadığınız insanların arasında bulunmak birçok kişi için stresli olabilir. Ancak astrolojiye göre bazı burçlar var ki değişim karşısında daha rahatlar. Yeni insanlarla iletişim kurmaktan çekinmezler ve bulundukları ortama kısa sürede adapte olurlar. İşte onlardan birkaçı İkizler Burcu. İkizler Burcu iletişim konusunda Zodyan'ın en güçlü isimlerinden biri. Yeni insanlarla tanışmaktan çekinmezler, sohbet başlatmakta zorlanmazlar ve bulunduğu ortamın dinamiklerini hızlıca çözerler. Ve zaten meraklı bir yapısı da vardır. Terazi Burcu denge konusunda oldukça başarılı. İnsanlarla kolay iletişim kurar. Karşısındaki kişiyi anlamaya çalışır. Bulunduğu ortamda gerginlik yaratmak yerine uyum sağlamayı tercih eder. O yüzden yeni çevrelerde kısa sürede sevilen bir kişi olurlar. Yay Burcu için yeni ortamlar bir stres kaynağı değil, keşfedilecek yeni maceradır. Farklı insanları ve kültürleri tanımayı sever. Açık fikirli ve enerjik yapısı sayesinde bulunduğu ortama hızlı adapte olur. Değişimi tehdit değil, bir fırsat olarak görür. O yüzden çok da rahattır. Yani ikizler, terazi ve yay burçlarının ortak noktası değişime açık olmaları, iletişim kurmaktan çekinmemeleri ve yeni deneyimlere merak duymaları aslında. Yani astroloji eğlenceli yorumlar sunuyor bizlere ama tabii ki de kişinin yeni ortamlara uyum sağlamasında özgüveni, yaşam deneyimleri, sosyal becerileri de en az bu burçlar kadar önemli tabii ki de. Hani şimdi diğer burçlar içe kapanık, hiç değişimi sevmezler demeyiz. Biz burç karakterlerini konuşuyoruz ama bir Başak Burcu olup anında bir ortama adapte olup keyif alan birçok Başak Burcu da vardır. Kova da vardır. Kovalar da sosyal kelebektir mesela. Hani gibi gibi, biz sadece burada işin eğlencesindeyiz. Secret Dance'ımızıyla devam ediyor.

with AJ. Kıbrıs'ın İç mi Dance FM'de Secret Dance'de yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Artık akşam saatlerinin içine doğru iyice ilerlemekteyiz. Gerçi havalar çok geç kararmaya başladı. Yaz böyle sıcak sıcak cayır cayır ortalık etraf yanıyor. 26 Haziran tarihler ve yine bir hafta sonu geldi çattı. Önümüzdeki dakikalarda konuşulacak çok konu var. Şimdi yine dünya müzikleri, dünya efsaneleri yeni saat diliminde ve hazır şu trafiğin yoğunlaştığı şu dakikalarda sizlerle bu frekans. Stop.

Puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer. Türkcell'le bağlan hayata. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: New music.
3: The ultimate choice at work.
2: Release the sound.
3: Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Şimdi dedektifler biraz bana kızabilir eğer dinleyen bir dedektif varsa. Ama dedektiflerin insanları anlamak için baktığı detaylardan bahsedeceğim. Biraz böyle ifşa gibi olacak. İnsanların ellerine bakarlarmış. Eller bir insanın mesleği, alışkanlıkları ve yaşam tarzı hakkında şaşırtıcı derecede fazla ipucu verirmiş. İnsanlar kıyafetlerini değiştirebilir ama ayakkabılar genellikle günlük yaşamları hakkında daha dürüst ipuçları verirmiş mesela. İnsanların göz teması kurma şekli, özgüven, stres veya rahatlık hakkında çeşitli ipuçları verirmiş. Çevrelerini nasıl gözlemlediklerine bakar. Bazı insanlar bulundukları ortamı sürekli kontrol ederken bazıları etraflarında olup biteni neredeyse hiç fark etmez. Kendilerini nasıl taşıdıklarını inceler. Duruş, vücut dili ve hareketler çoğu zaman sözcüklerden daha fazla şey anlatırmış. İnsanların başkalarına nasıl davrandığına bakar. Bir insanı anlamanın en hızlı yollarından biri kendisine hiçbir faydası olmayan insanlara nasıl davrandığını gözlemlemektedir. Acele edip etmediklerine bakarmış. Yürüyüş hızı ve davranışlar kişinin ruh hali veya o anki durumu hakkında fikir verebilirmiş. Dedektifler bunlara bakarmış arkadaşlar. Umarım bir dedektif tarafından hiçbir zaman incelenmezseniz bu kötü bir durum. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Şimdi kulağa sahte gibi gelen ama tamamen gerçek istatistiklerden bahsedeceğim. 1 milyar saniye yaklaşık 32 yıldır ama 1 milyon saniye sadece yaklaşık 11,5 gündür. Köpek balıkları ağaçlardan daha eskidir. Köpek balıkları yaklaşık 400 milyon yıldır var. Ağaçlar ise daha sonra ortaya çıkmış. Dünyada insanlardan daha fazla tavuk var. Yaklaşık 8 milyar insan ve 30 milyar tavuk varmış. Türkiye'deki yetişkinlerin %45.7'si en düşük okuryazarlık seviyelerinde yer alıyor. Dünyada sadece yaklaşık 25 zeplin kaldı. Bir zamanlar gökyüzünde yüzlercesi varmış. İnsan vücudundaki bakterilerin toplam ağırlığı 1 veya 2 kilo olabilirmiş. 2025'te Türkiye'yi 64 milyona yakın insan ziyaret etmiş. Bunlar değişik istatistikler. Gerçekten duyunca gerçekliğini sorguladığımız istatistiklerdi. Sizlerle paylaşmak istedim. Secret Dance devam ediyor.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik an itibariyle. Herkese iyi hafta sonları diliyorum şimdiden ve sizleri dünya müzikleri, dünya starlarıyla baş başa bırakıyorum. Hafta içi 16-18 arası kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizleri hafta sonu boyunca sosyal

0: Marinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi.

şimdi aramıza katıl. VIP Sports Club'la güçlü ol, fit ol. Güçlü ol. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
2: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: reklam.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'la yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda.

Sound.

0: reklam.
1: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: சந்திக்கலாம்.
1: Hemen şimdi aramıza katıl.

0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse en şahanesinden benim sevdam İskele'de.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: on socials. For reservations and info, call us 533 843 9068. The Midsummer Ball.
1: Süvariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa. Süvari.
2: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM. Oh.

Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Dance FM.

0: FM.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let

0: KSFM.
1: 짱이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.